0: Türkiye'deki neredeyse her 10 gençten 7'si yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Türkiye'de kalmak istemiyorlar.
1: I want to be in gaming industry, so the first and second option is United States or Japan.
0: Gelişmiş ya da gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru iyi eğitimli, meslek sahibi insanlar göç etmekte.
2: Unfortunately, brain drain has become a significant challenge for Türkiye. However, we believe startups are playing a key role in reversing this trend.